Paletizin korumaları ile serbest kamer vanoni LPR France, Cihan vanoni Kanada, Nefetçin törenin pare, Lennan'ın bayran kirelerinde kutlarla arayını kulitte de sol, bir kıda, Manasey, Marekıda, Suhan'ın kirekiyan.

0: Bir de sarı renkler hani biliyor musun?
1: Beğenmen bir soru sözüyle ilgili bir gün olur.
0: Bir şey sorun.
1: Ama ne kadar bunları?
0: Bana konuşabilirim.
1: Bir gün en

Yeni bulur sokaklar lazım. Bir gibi bir tane. Bu revi, bana bir tane. Bana bir tane. Bana bir tane. Bana bir tane.

0: Ben rakamlar kendisi bahsediyorum. Burası Ali Karoğlu'nun bölümü. Ben iyi. Ben de iyi.
1: Sen iyi. Evet. Ben sağ ol. Bilimin soru. Bilimin soru. Soru bu.